0: Belduk.
1: Jij Belduk. Shibby Dog Dog. Shibby Belduk.
2: Radio, radio.
0: Shibby Belduk.
1: Shibby
0: Belduk.
1: Shibby Belduk.
0: Shibby Belduk. Derek.
1: Duk. Shibby Belduk.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.